0: 是春的信使，总抢先一步萌芽。
1: 说了话，你们活不下去，我们也活不下去。
2: Arı çıplaklarını ki bir bahar güherdi. Nihayetliler. Hemisi de bu su kumasmaydı karı sürdüğü var.
0: Hırsı şahı kuangı, rüye bu si diyo duo şan hı.
3: Bu da şen, şu şu, şu hı hı hı hı
4: 现在割草全部收起来，牛秋天冬天吃。
0: 红叶是秋的绝唱，尽情挥洒，岁月浓墨。
5: 我们家客人躺在房间里，能看到白哈巴最美的风景。
0: 冰雪是冬的沉淀，静候万物破茧重生。
6: 冬窝子是我们四个理解中的一个家，我很喜欢这里，很温暖。
7: 新疆是个母亲湖嘛，到我儿子这一代了，也养两代人了。
0: 山河不老，生生不息。